0: Avukatiye Cevdet Yılmaz me fermi dezbekar me. Bahçeli tekez jikiriye ko ocalan tene peşti dezbekar buna van komisyonan u beşdariye xoaya rasta rast dınava wanda amade biçen avakhani. Le gore izan yaryan yenwe roşnama vane ko je devlet Bahçeli vergirtine xani lehevşa peşte ya girtiga imraliye cedigire. Devrebere ve hemi divarın disanji avahi je du qatan pekti. Qata jerin veke ofisu qada xabatiye. Qata jerin ji veke cihe manu jiyan ehatiye dizayn kirin. De hevşe da qada ke axe jbo çandini yev. Qada ke ji ya betone jboy verzişi hatiye veqatandı. Kanal 8 de 27 sabata 2026 da behsa xaniye nu ye ocalan herisan nikaşin derbare statuavi eşkere kirbunu. Lever me bu hava par vekirin jboy zanin. Başa. Cami zan Rojav li Ankara bir şeyi ki geçti ya çoğaya. O evrekeji salvagera darbeya 12 ilune. Zan naf Ankara çete de gotin. Çegana me Sidar Basut. Ja Ankara gelmada Sidar Dambaş. Sidar Rojav li defte ya çoğaya da izan yer içine.
1: Kajim bere ku ez li behsa Rojava Enqereya siyasi bikim. Naha çavye Kurdan li ser bu yerin Rojava yu taybet li ser Kobaniye'nin. Çi berwiji dahuyani u bertek şiddi, dahuyani teydanin u bertek şiddi nişandan li ser sosyal medyayı eri davi inisiyatifa yekitiya demokratik dahuyani yek belakir u sersaki jibo malbatin Rojava'yı khas. Haya naha li ci hela hukumeti veje, hela dem parti veje tu dahuyani yek nehat yedayin li beri her izede li ser ikisi ser bu yerin Kobani ve Rojava'yı Aliye Kurdan ve hem Berteken Mezinci de nişandan ku em vegerin ser Rojava Enqere İro Salvegera derbe yerleşkeri Adanzı İloniye Leberi Kajin emji ve Kemalbatı yekşi mağdurin ve demenin az her bey demi Rusali bu nay bir amın Lebeli Bavemici rahmeti ve demi hatu bu gırtın ve haysaz edetir gırtı geydeme sedema işkenceyin granji tendurusiyavi tekçi bu yekşevali ve İbrahim Aksu soji ve demi işkenceyi ve hatı bu kuştun. Lebeli bir sedan kes hatın kuştun bir işkenceye ve. Ligori Amarin Fermi Danzi İlone'de şiş tupinci hazar kes hatın gırtın. Dınavvan da sedu hafti u yek kes bir işkenceye ve hatın kuştun. Bu işi pinci kes şi hatın darbe kırın. Lebeli evna Amarin Fermi'nin ne Ligori ne Amarin ne Fermi'ci ev hecmar bir zeydetirin. Disa ku em li ser behsa Rojava Enqere bikin yek jiwana xani ku ji bo Öcalan hatiye çekirin li ser wî nîqaş berdewam dikin ev demek ke dirêje ji xwe di Rojavê de bû mehasibatê de ji wekî demek berê te jî behs kir me nûçeyeke taybet amade kir bû lê belê em dikarim bêjin ev îdia piştî daxuyaniya nageyan alçi wek hat piştras kirin hem bertekên gelek mezin jî tê nîşandan ji hêla nijadperestan ve
0: Şunlar razı gelser Kadrus Kirna Khani.
1: Dibin siyavan nikaşan deji kajin ve roja düşeme çardı ilan öde ve şandaya demi şandaya İmralı yangu ve derbası grava İmralı be u be Abdullah Öcalan re evditinek pek bine.
0: Sizler min khast bizanım bertek evun razı gel sabaret ve çandiku khani avakirin.
1: Bele bele jibo avakirina yani ev Jiber ku heya naha weke iddayek bu. Yani ne hatı bu bavayeke fermi ne hatı bu piştras kırın. Lebeli behevdiyetin anagyan alçı rojne bavan u devlet bahçeli de devlet bahçeli. Jiber fermi yamdı karın beyşin edip piştras kır ve iddayek ku haniye katiye çekirin. Jiber vici te gotin kutin arayek yani taybet jihela nijat perestan ve u te gotin ku nabe ku jibo öcalan ku sedamavi hazaran bir milyonan kes hatına kuştun. Haniye ke taybet be çekirin. Bir avayı gelek nikaş henin. Bir taybet kubahsa partinin opozisyonu jibikin. İyi parti jikot seri de seri pe ve jikot dijî ve proseyi bu proseyi açtı bu. Je Ali parlamenterin iyi partiye ve ji disada avaya ke fermi je Ali partiye iyi partiye ve ji gelek avaya ke tunt te rahnekirin. Je Ali kedin de helbet ne tane siyasetmedar. Je Ali همین روزنامه‌وان اند جی او شیواز چیکرین اخانی اجبو اوجالان دیسا تی رخنکرین لبل لور دا ام میوی روزا دوشمه جبا کوشانده امرالی بچگرا و امرالی لور دا وی چ

0: Aracın gudu bun kontrola kurdan da ba. Eğer kuvvetle mi ev be başu bata despekirin o hem le başur hem le rojava. Kuvvetle mi kurdan kari bu meseleyi kuyen milletvuni siyasi. Bıkra varı bazarı o bıkra ve varı diplomasi o ku esasınak şart u merci kuajit kari bu danya peşi. Le hem le mezadıkın bağı ki kendi ku çapı meniye da hem de kunun yun çetir zanın. Te iddia kurun ku le başurin Kurdistan'ı hatta daha nizike du hafte du vargehin leşkeri javayin devleta Türkiye'de hati tespit kırın ku hati vala kırın. Em le Rojava mezekin le Rojava ji YPG o YPJ o kesede ku fesih kır. Ev kesin ku hatta daha de beniş bu le Rojava da le Sernavi Kurdar reveberit kır ket da emekti da. Naci bun şevirmendin devleta Suriye. Evet demi mer çavat karı kutu mesela en biyajı evi cizanın yani biyajı diyoka hoş cizanın en beşin le başurin Kurdistan'ı hükümeti Irak'ı Bağda çıkıva bir kuvvet de be mafin Kurda ekvat kebi taluki Tahran çıkıva bir kuvvet de be mafin Kurda'ın İran'ı ekvat kebi taluki
1: Barasya Gudaz eski emiş babeti Rojava tene paran sıxazım pırsa Rojava işte bikin prestiji jibarko Rojava kebe çarçove pevajo eda امزان اوه روژاوه نها کردان به دست خواهی خستی لاوازیه یعنی هر او بید به روژاوه دا او چید بس اوی به دست بخد
0: بگوری من لاوازیه بگوری من لاوازیه جبر که از بدوی قناعت دامه که ریوبریا روژاوه به تناسر خواه آنجی به پیکاته این خواهی نفاتی وی بریارهانی تنی ندا Berkul bi Bakur va gredayı bu Rauşa Bakur ku evi briyar hani daji Rauşa ku irote da em gıştıkla berçavi xwed binin. Yani ev pevajoya ku le roja va hat kirin brasniji pır bi awaya ki kem fırsendi hat despekirin. O bawaya ki Ahmet Şara o edine hat hazır kirin. Bawaya ki dinji Kurd bu da Ali Wek katliam Wek ters tersa katliam bi ser Kurdan rani Kurd razi henek tişta kirin.
1: Yani eva awa Rojava bdes waketi.
0: Burda
1: der anjam bi vajwe yanji faras kirye.
0: Jarak din kerem ki
1: awa Rojava bdes Kurdan keti. Em bjne eva anjam bi vajwe des pekriu eva bdes khoxti. Yanji ev zarfa ke faras kral ser.
0: Yani bir rastici KMB'nin Rojava çöp hati bir ders kıstın. Yani MB'nin Rojava da Ali siyasi da vek statüye ki tekabülü statüye ki natikirin. Rojava zamanın Kürdi de nava devlet da Suriye'de vek zamanı ki fermiyin perverde natik kabul kırın. O kanunin belediye, statüyen belediye jihina bu gore kanuna natik garanti kırın. Yani tıştı ki Rojava, bahsa ki tıştı ki Rojava tekrin o MDB'nin vek deskefti dedi nişandan hemu hina lehevayı o bengehini vani kanuni hina tüneye. Jber ki ev bengehini kanuni dema tüne be. O ev kanuni dema ki tekabülü kanuni devlete Suriye'yi nafkayı beke garantiya bir tıştı ki tüne. Le kurdat garibu bu goremin divrada henek em bari befraset tevgeryan ev tekliyen kul Rojava da Ali leşkeriyen da bu devletin bu cuda cur ve cur hatı bu da kırın lazım bu ku ev tekliyana bağı eki ve geryan tekliyen siyasi o diplomasi. Her kat ne bacı da Rojava da med garibu dibi pevajı hani dibine garantörü henek devletan da zamanı khue her ikin bıkra zamanı fermiye perverde kırını.
1: Met karibu ev tüştü. Keşel servi çendi jihe tavar o javada. Ser zaman jihe ari şehe.
0: Beguman yani emdibinin car bı car yani levhayen ku kurdiydi de dalı kandın kurdiydi de kadar hekirin o desk ev tüştün ku hatta na de donzde sala kurda bu zamanı kwe perverde etkir zaningeyin kwe vekribun İroji emdivinin de Rojava, de Kolananda, ev kese, ev zarogin ku hatta do bi zamanı kwe perverdeya kurdi dedit, İro derketin dikevin Kolana dibijin em, zamanı perverdeya zamanı kwe in dayiki dikhoazin. Emer çavad karı bejin ku ev deskeftiye ki ku merib bi karı bi parize.
1: Baş.
0: Ya dur bak ki magara em rastiyin xwe, em rastiyin xwe, ki masiyin xwe, baş bin zaman ku jibir şunda siyaset akurt yani ke, siyaset akurt ji bikar bir servan ki masiyin xwe jinu va reya ki bide peşiya xwe.
1: Reyka çawa barisi Yakup. Taybet
0: Yani
1: ji,
0: reya
1: Taybet
0: ki
1: ji el serveçen di mesela
0: ya
1: nada
0: ma
1: eger
0: mer
1: numune em
0: mer
1: binin Bakur dikaret rojava iroda çiş bu rojava bigit. Başur dikaret çiş bu rojava bigit. Ji bu
0: Ya
1: ef
0: beni her kişi
1: bu yerel verir ne kavmin Bakur ji dubare ne
0: es
1: bu.
0: madem ki Başuru Bakur baş Rojava u Bakur bawa ki beva gredan ye bu gorenin siyaseta Kürda ya Türkiye dikare dure ya bir peşi ya yani işte, Rojava kwa bu gorenin bu du kanun adikare tayin be ko ovan her du tishtanaji van her du tishtanaji bu ek prensip şuara esas bigre yani Rojava Kürda lazım ku duvi pevajı hende de Bakurju oğlu Rojavaji yek kanuna bengehinda naskırına nasnamaya kırda. Yani gerek kanuna bengehin zanu kanuna bengehinda hem le Bakur o hem jiller Rojava nasnamaya kırdi ve millet bawa ki vere kabul kırın. Ev kanuni dijberi viya ya hem le Türkiye hem le Suriye bawa ki vere guhertin. Ev
1: Bıca
0: gerek
1: hem ve
0: ev
1: çağrı
0: gerek
1: bir
0: ev
1: kez
0: gerek
1: ve de en
0: Rojava.
1: camdan Türkiye devi bir kez ez berveyiz bejim Türkiye çünkü Türkiye
0: Yani ez
1: başkanı ser
0: kadı
1: Suriye'ye.
0: Ya dudaji ya dudaji na zaman leher ci dune mafeki ku revaye.
1: Bale.
0: De kanuni tü dünyayı da tünü ku milleteki tema zamanı kwe bu kwazı ku devleteki lehenberi bikarı bir lehenberi viya bıskine. Jiber mi ezdibajim madem ki em federasyon otonomi kweseri bu gore bir konjektürü hani madem ki duru ku em ne karın kwa bikini van encamana le dü tüştin mühim em de karın bikin Rojava siyaset akırda yek lazeki berejimin go de kanuni bengehinda naskırına nasnamaya akırda ya dinji zimani kurda ya perverdehi ez nabim zimani fermiji ya perverdehi dema ku em van her dü tüştana dvi pevajı hani da şuara esas bikin Rojava siyaset akırda o çalakiyen li servi siyaset alvan li servan da xaza verikirin hem revaye hem ji devlet demek idin şunda ne karı li hemberi van çalakiya ji bizkine. Ev ji dibi serdem dibi hukuk eki ku peşe roci da nesle ki din bi karı li servan her du xalan tekoşin akwa bawa eki bu kulübine merhaleye ki din.
1: Baş, Baris Yakup, ez xwazim pirsa civakê cevap kim? Bu pevajoy her gavek cibit, beta havetin. Civaka Türkiye amade, hazire. Yani ji ev ji hemen bu yerin rojava medite dilveri cibinin.
0: Ya na civaka Türkiye ez ne xwazim hakaret bikimin demek ki direjli Türkiye ji mamostetik kirj berku em li Türkiye hati dönin em civaka Türkiye baş nastikin le ez divi qanaat edam ku eger ku devleta Türkiye bir yar budu ku civaka xwe biguherine dreya çapemeniya xwe ra dreya ragihandinin cur ve cura dikare dinava pir demek ki kinda civaka xwe ji yara amade bike. Mevya de çencara da jidit, mevya de pevajı 2015 o sezdan da jidit. Le devrada devrada kıvşeyi ku devlet Türkiye bu kwe nakhwazı bir civak hani begore viyajı bin merhale ki. Jber ku devlet Türkiye ne ku viya teni perskreka vek navkhayı de bine. Viya vek bu konjektür eva grededen. Konjektür çukwa begore lehi devlet Türkiye be mafin kurda ekwa kemde be konjektür çuqa be gorin le kurda be devlet Türk hene kidinji dakhwazi khwaji tinajer khuyay ku ewa ki yani politika ya ki ku rasteras name shine be gorin dengay konjektüre dem be dem gave pejda dave dem be gam dij gave shun da dave mesela em pir balkeşe de mesela İsrail u Amerika u İran da dema ku Amerika u İsrail şer gurdu ke tu mezedi kul başurin Kurdistan u Rojavaj be vajo hanekdin be lestirdi be dema ev şera bawa ki sehil de betti de merhale ki da diskini başur u Roja Bakur u Rojavaj ev be vajo hanekdin sehil de bu o hedi de meşe
1: Başa.
0: Yani evci dedi ispat kırın ki ben bu dehan bu şahide bu yarana Evci te diyar kurun ku devleta Türkiye yani devleta Türkiye ku pevajoy nahad meşine bu gorin konjektürü o rauşa rojlata navin tevdigere o kinga encamdike bıçı encamdike ev ne diyarı le seri set yek tiştekiye devleta Türk duyu bu yuvarıda bu gorin min xadi biryara o xadi kırarı çıdı be bilabı be edi çiyayın Kürdistan'ı jibir şunda Nabı vargeha çektarın Kürda.
1: Baş. Gele gele
0: Türkiye bir
1: spas.
0: ara müsaade nake
1: Bel, bel.
0: Kürda Kerem.
1: Kerem günün Kerem günün aklına katmam bilin.
0: Yani jiber bir ya Türkiye bir ara bir yare. Yani başur bava ki hinek dorpeş bike, kavata Kürdalı bakur kim bike, Rojava Kürda jidakwazin devleta Suriye'de razı bike, Kürt dinava civaka Türkiye'de vek komeki etnisite vek civakeki bir karbe bizi o çalı ev çerçovajı duvarı şare deryada teni zaman folklor tıştın ku folklori alakadar dike teni bu an tıştana razı bime le tüccari dahuazin kurda lazım ku tekabülin tıştın siyasi anji dahuazin siyasi neke ev
1: Baş.
0: seni set diyare.
1: Gerek gerek spaz bu. Spaz bu. Yakup Güneş şu ve kare siyasi kule Almanya'ya gelme tabi.
0: Ece gelek spaskı mala ve ababı bir nüfaşı
1: Spaz.

0: Ama şu an ecabrum et, den baş be, bir davin büyer o guhertinin le Rojava'yı kursanı Suriye bir taybet, em le peşperi ve ne, em bir tane akıbdan sarınçayın girengi dest bebkin.
1: Akbat! Akbat! Baba!
0: De encama şevata le girtigeha Kobani'de heş girtiyan jiyana hoşdesa, heşde girtiyen dinci birindar bun. Birindareki şevat ejiş kanal heşere ragahan, li dici biryara ve guhasına girtiyan jibu Halebe van agir berda canı ekwe. İşte tek çoğuna revşeyi ile kariye bajare Kobani, Mezlum Abdi Serdana Bajerkir, o bir reveberiyen evlekari u Livaya Kobani're hevditin çekir. Heza evlekariye yako dühüj bajare Halebi ve derbasi Nava Kobani bu, jinava bajer ve kişiye u derdora Kobani bicih buya. Şandeyeke parizgaha Haseke be serukatiya Ahmet Hilali u Siyamet Afrin Serdana Malbata Sipan Hüznikir. Hilali diyar kirku Tuna Sipan Hüzni vundan abi.
2: Hacı kesin mazlum hadi hoştun.

Ben başvuslar oraya savaşan Necab Rumet, Kerem Kendigel ve Bülten Haber Frehiyan Uçayan. Bülten Haber ve Kercar ve Hünsar'ın Uçayan girin despedik. Şevirmen de Sarok Komare Suriye, Mazlum Abdi ile Nakhoşhaneye Kobane Serdana Brindaren Aluziyen Şeva Buhuri gir. Uragahan, evi hesabı jibber bisyarın büyerin Şeva Buhuri bifirsin. De encama şevatallı girtigeha Kobane'de heş girtiyan jiyana hoşdesa u hejde girtiyan dinci birindarvun. Birindarak işavate jiyic kanal heşere akhvi diyar kir, li dici bariyara ve guasna girtiyan jibu Halebe van agir berdaya cani. Hezaku duh ji Halebe ve derbasî nava Kobanî hatibû kirin, ji nava bajêr vekişiya û li derdora Kobanê bicih bû.

0: Halit sürüşe ababil ya ogye anemle
1: İce var çinneker kalsın gel beni her çinne.